Anneciğim buraya geldim. Bu kadar komu komünizmi şu ara. Böyle sapadan şu karı ne kırdın o para kaçmaz.